0: memolos. Sampun cek nyerah, yang sungkan, serang. Alah, kira kok, medangi kan bersinar.
1: Gini kita,
0: kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu, kayu,